0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Müzik Sayfası Pazar TRT Müzik'te.
1: Diyarbakır tarihi bir kavşak noktası olması nedeniyle yüzyıllar öncesine dayanan müzik gelenekleriyle son derece zengindir. Diyarbakır müziğinin mirası ve özellikle bu müzikal gelenekte cümbüşün önemli rolü hakkında daha fazla bilgi edinmek için müzisyen olan Daver Alyamaç'ı ziyaret ettim.
2: Kendinizi biraz tanıtır mısınız?
3: Efendim ben Kültür Bakanlığı Devlet Korosu'ndan ut ve cümbüş sanatçısı.
2: İlk kez Diyarbakır'a geliyorum.
3: Beğendiniz inşallah.
2: Ben çok beğendim.
3: Havada da sıcak, insanları da sıcak.
2: Biraz benim memleketimi hatırlatır.
4: Mardin kapışan olur, le le le le le le le le canım.
2: Nasıl ortamlarda bu Diyarbakır peşin çalınır?
3: Konser gibi, oturak alemi gibi fasıllarda çalınan bir şey. Üzerine eserler icra edilir. Ya.

0: Müzik Sayfası ekibiyle bir araya gelen Özgün ve Duygu Soylu yeni şarkılarının çıkış hikayesini anlattı.
1: Düet olsa nasıl olur fikri ile beraber Özgün Cem'le de koçlandırmış olduk.
0: Basın mensuplarıyla buluşan Sefo gelecek planlarından bahsetti.
2: Başka düetler de düşünüyorum. Aklımda sürpriz bir isim de var.
0: Başarılı şarkıcı Didem Özek bir şarkıyı coverlamaya nasıl karar verdiğini Müzik Sayfası ekibiyle paylaştı.
3: Yani bir şarkının bir, Türkiye ile bir alakası var mı? İki, burada böyle özel bir bana duygusal anlamında dokunan bir şarkı varsa ben bunu seçiyorum.
0: Ekin Uzunlar'dan Birecik konserinde Kemençe Show.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Pazar TRT Müzik'te.
1: ...8 Mayıs arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 199 lira yerine 184 lira. Lezzet Efsane Basmati Pirinç 189 lira yerine 175 lira.

0: Evet, kıymetli TRT Müzik izleyenleri, hepiniz hoş geldiniz. Biz sizi ağırlamaktan mutluyuz. Umarım siz de bizi ağırlamaktan mutlu olursunuz.
1: Yeni bir haftada yine çok güzel bir repertuarla sizlerleyiz. Çok güzel bir şarkıyla açılışımızı yaptık. Sevgili Deniz Sekin'in söz ve müziğini yazdığı Sahici şarkısıyla.
2: Sahici bir şarkı.
1: Gerçekten sahici bir şarkı.
2: Çünkü Deniz hepimizin çok iyi arkadaşı, dostu ve tam bir müzisyen dostu, solisttir. Kendi de müzisyen gibi hissettiği içindir belki.
1: Çok da duyguludur.
2: Çok da duyguludur. Kalbi tertemizdir ve biz Deniz'le beraber sahnelerde yaptık ve ortak çalışmalarımız da devam edecek bundan sonra da. O bizim bir tanemiz. Sevgili Deniz Seki'ye de buradan selam ederiz. Çok güzel bir şarkıydı gerçekten. Müthişti. Şimdi gözüm ilişiyor şarkıya. Özer Şenay'ın bir eserini yapacağız. Özer Şenay da aynı Adnan Ergil gibi özel melodilerin, özel nüansların adamıdır. Gerçekten biz müzisyenler, enstrümanistler böyle bir Adnan Ergil, Özer Şenay şarkısına denk geldiğimizde daha bir başka, daha bir keyifli çalarız. Çünkü enstrümanın artiküler yapısına da çok uygundur yazdıkları eserler. Çok iyi müzisyenler çünkü. O yüzden Özer Baba'dan şimdi bir Arap saçı diyeceğiz. Erkin Koray'ı da şarkıdan sonra konuşuruz. Haydi bakalım.
0: Buyurun.

0: Şükür, elinize sağlık.
1: Şükür Arap saçını döndürmeden şarkıyı bitirdik. Güzel oldu arkadaşlar. Elinize, emeğinize sağlık. Şükür, sağ tam da Erkin Baba diyorduk.
2: Evet. Çok güzel bir enerjiyle çıktık. Tam Erkin Baba'ya yakışan bir şekilde.
1: Değil mi? Erkin Baba deyince akla ilk gelen şey benim enerji.
2: Kesinlikle.
1: Enerji, sinerji.
2: Farklı kişiliği, farklı tarzı.
1: Değil mi? Bir de Anadolu rock dediğimiz zaman Erkin Koray çok enteresan bir yer tutuyor. Hatta bildiğim kadarıyla Türkiye'ye ilk elektro gitarı getirip de ilk elektro gitarı kullanan da Erkin Koray. Doğru mu biliyorum?
2: Evet. Ben de öyle biliyorum yani.
1: Tabii bir hani Arap Yarımadası'ndan etkilendiği melodilerle beraber Anadolu'nun içindeki melodiler. Tanıdık melodileri bambaşka bir şekilde ele alma konusunda da ilklerden bir tanesi.
2: Kesinlikle. Yani
1: unuttuğumuz birileri vardır muhakkak. Hani bir külliyat var ortada. Hani ismini ilk defa duyduğum bazı insanlar oluyor zaman içerisinde. Onları da ayıp etmeden Erkin Baba'ya da buradan
2: rahmet olsun.
1: O zaman haydi bakalım.
0: Devam edelim efendim. Seni yazdım diyeceğiz.
1: Hasan Bağlan.
0: Sözleri Hasan Bağlan tabii ki. Müziği de Burhan Bayar'a. Burhan abiye de selam olsun.
1: Burhan abi seviyoruz seni. Hadi o zaman şey yapalım. Eseri bir evet. İcra edelim. Evet.

düşman yakın. Unuttum desen de inanma sakın. Anılarla yazdım seni kalbime.

0: Evet arkadaşlar, ben şarkı söylemeyi artık bırakıyorum bundan sonra. Hayatımda hiç şarkı söylemeyeceğim. Hep siz söyleyin ne olur. Şimdi Eurovision'da yarışmış bir şarkımız. Bir de enteresan bak, Mahmut Kemal Ebcioğlu sözü ve Hikmet Münir Ebcioğlu.
1: Bir dakikaya sığdırılmaya çalışan bir aşkı anlatan şarkı.
0: Hadi bakalım.
2: Hadi bakalım.
1: Seninle bir dakika diyelim.

0: Vallahi Göktuğ, o kadar çok güzel seninle bir dakika dedin ki seninle böyle dakikalar böyle devam etsin.
1: Bir dakikanın kıymetini bilen, bir ömür seven kalplere gelsin o zaman.
2: Vay.
0: Bak bak, grubun en melankoliğinden güzel cümleler. Şimdi bir sonraki eserin bir adını koyalım ilk önce Muratçığım.
2: Peki, camdan kalp diyeceğim.
0: Şarkının öncesinde de sevgili Günay Çoban,
2: Evet.
0: bu arada benim ortak eserlerde yaptığım, beraber çalıştığımız çok tatlı, dünya tatlısı bir adamdır. Tanışmanızı çok isterim, tanıştıracağım sizi de. Ve söz yazarı o, bestecisi de Febiyo Taşer. Febiyo ile bizim de çok uzun senelerdir dostumuz var. Funda Arar'ın eşi desem oradan daha çok bilirsin. Yani müzisyenler gerçi Febiyo Taşer'i biliyor ama hani bilmeyenler için söylüyorum. Febiyo da çok kıymetli, gerçekten çok güzel eserler verdi. Çok muhteşem aranjeleri var, iyi de bir aranjördür. Ve benim de çok eski, kadim dostum. Onun stüdyosunda da çok iş yapmadık yani. Stüdyosunun kapılarını da vakti zamanında açmıştı bize sonuna kadar. Febiyocuğum ve Günaycığım, sizlere de gelsin o zaman bu şarkı.
2: Evet.
0: Haydi bakalım.

0: Yani Muratçığım ağzına sağlık. O kadar güzel şey yaptık ki hani insan kulakları dışında böyle arılar, böcekler falan da etkilendi diye düşünüyoruz. Şarkının bir yerinde de arı böyle seninle beraber harika oldu bence.
1: Teşekkür ederim. Siz harikasınız.
0: Estağfurullah. Bu arada sevgili Funda da bizim konservatuvardan arkadaşımız tabii ki. Aynı dönemiz.
2: Şaşırmadık.
1: Şaşırmadık.
0: Sevgili Funda'nın şöyle bir özelliği vardı. Okulda herkes de tabii üniversite zamanı 20'li yaşlardayız. İşte böyle hani zaman zaman cıvıklaşabiliyoruz. Ha ne haber gibi böyle. O yaşların normalidir bu. Bir şekilde Funda'ya geldiği zaman insanların böyle bir şey hali vardı. Merhaba nasılsınız ya da nasılsın? En fazla bu kadar. Öyle bir duruşu ve öyle asil bir hali vardı ki gidip de böyle cıvıklık yapamazdınız Funda'ya. Ha, kimseyi de bozduğunu da görmedik bu arada. O direkt duruşla ve kendisiyle alakalı ta böyle 20'li yaşlardan beri Funda hep o duruştaydı. Ve ne dikkatimi çekti biliyor musunuz? Sevgili Füsun'la Dalca'yla o zaman çok iyi arkadaştı. Kaç sene geçti hala sürekli görüşüyorlar. O arkadaşlarını terk etmediyse kişi o benim için müthiş birisi dedirtebiliyor. Funda da çok sevdiğimiz gerçekten öyle olan bir dostumuz. Seviyoruz kendisini. Buradan da Funda'ya da selam edelim. Onun icrasıyla
1: Selam
0: neticede
1: olsun tabii ki.
0: tanındı.
2: Bugün seyircilerimizin biraz gönlünü kor ediyoruz sanırım. Sıradaki parça da biraz
0: yangın yeri.
2: onunla yangın
1: Bildiğin
2: yeri.
1: yangın
2: Aynen,
1: yeri.
2: Aynen öyle.
1: Yine sevdiği bir yere geldik ama şimdi yine.
0: Ferdi Baba'ya geldik.
1: Tabii.
0: Ferdi Baba'yı ayrı severiz.
1: Severiz, okuruz.
0: Ferdi Tayfur'un şöyle çok güzel eserleri var. Hepsi birbirinden güzel
1: Tabii.
0: ama bu eseri niyeyse bir ortak noktamız gibi oldu. Son dönemlerde sevgili Ahmet Kural da bu eseri böyle yaptı işte kullanarak o da böyle bir daha öne çıkardı. Teşekkür ediyoruz tekrar gündeme gelmesine yardımcı olduğu için. İçim yanar diyelim mi?
1: Diyelim. Bugün bayağı bir yandık. İçim
0: Yandık.
1: yanar diyelim.
0: Biraz daha yanalım.
1: Biraz daha yanalım.

Bir sabah kalktığında yanında beni bulamadın değil mi? Yastığımda kalan son kokumu öylece bırakıp çekip gittim o kapıdan. Evet, seni bıraktım. Çünkü sen daha öncesinde beni sadece benimle bıraktın. Demiş ya şair, kimdi giden, kimdi kalan? Aslında giden değil, kalandır terk eden diye. İşte bizimkisi de biraz o hesap. Evet, ayrıldık. Çünkü ayrılmalıydık. Daha fazla yıpranmadan, duygular siyaha boyanmadan ayrılmalıydık. Kolay mı sanıyorsun ayrılmak? Sensizliği seçmek, acıların dibine düşmek. Hiç kolay değil, hiç kolay olmadı. Ama sonrasında Sabahattin Ali'nin bir sözü karşıma çıkınca demiş ki Sabahattin Ali, İstese uğruna canımı vereceğim insanı bıraktım. Çünkü varlığında yaptıkları yokluğuna göre çok daha zordu. İşte bu yüzden her şeyi bu yüzden.

0: İçimiz yandı gerçekten.
1: Ben de böyle kendimce arada bir dize bıraktım.
2: Evet. Güzel oldu abi. Ağzına yüreğine sağlık. Bu kıymetli eser içinde tabii ki Ferdi Tayfur'a, Ferdi Baba'ya da rahmet olsun ya. Vallahi. Söylemeden geçemeyeceğim.
1: Ferdi Baba hala yaşıyor ya bence.
2: Değil mi?
1: Bence yaşıyor.
2: Şarkıya geçelim mi?
1: Tabii ki, tabii ki.
2: Efendim şimdi sözüme müziği Yusuf Nalkesen'e ait kıymetli bir eser okuyacağız. İcra etmeye çalışacağız. Kapın her çalındıkça diyeceğiz efendim.

0: Evet, Yusuf Nalkesi'nin gerçekten harika bir eseriydi.
1: Evet.
0: Tabii şöyle, eserin gerçek kimliği tabii başka bir yerde. Biz kendimizce yorumladık. Kapılar çalındıkçadan sonra şimdi gene günün sonuna geldik galiba.
2: Günün sonuna geldik.
1: Evet.
2: Günün sonuna gelmişken de bu kadar kalpleri kor ettikten ve ateşe attıktan sonra bir su serpelim bence artık.
0: Hadi bakalım.
1: Ama yine yanayım.
2: Tamam, okey. Ama güzel yanalım.
1: Güzel yanalım. Bu sefer güzel yanalım.
0: Haftaya tekrar Aşk ve Ötesi programında sizlerle beraber olacağız. Sadece şimdilik hoşça kalın.

Ben Ceren, 14 yaşındayım. Aslen buralıyım ve şimdi de Ovacık'tayım. Her dildeki şarkıyı söylüyorum. Türkçe, Kürtçe, Zazaca her dildeki şarkıları seviyorum. Ailemde annem babam beni destekliyor. Ovacık çok güzel bir yer. Yazın tadını burada çok güzel çıkartabiliyoruz. Keman, piyano ve ukulele çalıyorum. Kemanda kendimi ilerletmek

0: Çok genç, çok başarılı, çok iyi bir ses ama ben şöyle anons edeceğim. Hani böyle çok uzun dönemdir dillere pelesenk olmuş bir söz vardır ya. Romantik müziğin prensi, genç kızların sevgilisi Çağan Şengül, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.

0: Daha bilmediğiniz isimleri de çok severim. Çok dinlediğim
1: böyle. Nereden biliyorsun? Belki biliyoruz.
0: Söyleyeyim mi?
1: Söyle. Ben de itiraf. Bilmiyorum.
0: Suzan Hacıgarip var.
1: Bilmiyorum.
0: Evet.
1: Bak dürüst de bir insanız.
2: Sevmek buysa bir yaprım nehirdeki...
3: Melike ile Müziğin Ritmi bugün TRT Müzik'te.

0: Teşekkürler efendim.
1: TRT Müzik ekranlarından herkese merhabalar. Bugün ağırlamaktan büyük onur duyduğum, çok sevdiğim, saydığım iki tane sanatçı konuğum var. Sevgili Mesut Uçar, sevgili Ömer Uçar bizlerle. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk
2: Teşekkür
0: efendim.
2: ederiz, hoş
0: Teşekkür
2: bulduk.
0: ederiz.
1: Nasılsınız?
0: İyiyiz. Sen nasılsın? Biz çok iyiyiz. Seninle birlikte olduğumuz için, bu güzel atmosferi bizimle paylaştığın için çok mutluyuz. Sen nasılsın?
1: Sizi gördük, daha iyi olduk. Karadeniz müziğiyle bizi mest ettiniz. Ve program boyunca da mest edeceğinize inanıyorum. Şimdi müzik hayatınızda neler yaptığınızı sormak istiyorum Ömer Bey şu anda sizi yakından tanımak için.
2: Evet, çok teşekkür ederim. Öncelikle programın hayırlı uğurlu
1: Çok teşekkür
2: olsun.
1: ederim.
2: Seni çok seven ve müziğine hayran birisi olarak burada konuk olmak benim için çok önemliydi. Çok teşekkür ediyorum
1: Ben
2: ayrıca.
1: teşekkür ederim.
2: Çok sağ ol. Müzik hayatım sahne ve stüdyo anlamında çok keyifli bir şekilde, yani çok sevdiğimiz için, sen de çok yakından biliyorsun, devam ediyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Yeni şarkılar üretmeye devam ediyoruz. Yeni çalışmalar, projeler yapmaya devam ediyoruz. Bu
1: Çok
2: şekilde
1: iyi besteler yaptığınızı.
2: sizin sayenizde diyebilirim. Yani bundan çok kısa süre önce yine böyle bir röportaja katıldım. Çok alışık olmadığım bir durum bu arada, buralara katılmak. Davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Yani ben beste yapabildiğimi, daha doğrusu senin sayende keşfettim. Çok da güzel bu arada, yani o kadar güzel şeyler, sözler yazıyorsun ki, özler o kadar güzel, yani ufuklara bizi yönelttin ki, bunun için de ayrıca burada herkesin önünde sana teşekkür ediyorum.
1: Ben buradan hemen bir virgül koymak istiyorum. Duyduğumuz çoğu hit şarkıda aslında Ömer şu an mütevazilik yapsa da bestesinde Ömer'in imzası var. Ben ürkek ürkek stüdyoya girip vokal kayıtlarına girdiğimde kendisi Irmak sen işte nota bilmeden bu kadar şarkı yazdın, işte sen bunu okursun deyip belki de çıkamayacağım notalara beni çıkarttın. Belki de hiç tahmin edemeyeceğim şarkılarda bana eşlik ettim. O yüzden ben sana çok teşekkür ederim.

0: Peki. Sahne mi, stüdyo mu?
1: Oo,
0: Nasıl
1: zor bir soru.
0: dersin?
1: Çok zor yerden sordum. Şimdi stüdyo kısmına da yıllarımı harcadım. Orayı da çok seviyorum. Bence ikisi de ya, ayırmayayım birbirine. İkisi de çok bambaşka bir yer ama bence müzik diyeyim bunu. Müzik.
2: Hangisinden daha çok keyif alıyorsun? Ben de merak ettim şimdi.
1: Ya şu anda sahneden daha çok zevk
2: Parayla ilgili bir durum değil.
1: alıyorum. Yok, hiç parayla ilgisi yok. Stüdyoda
2: Peki.
1: daha çok kazanıyordum bu arada.
0: Biz de sizin zaten sahnenize hayranız. Şöyle bir şarkı alalım sizden de hayranlıkla izleyelim.
1: Alalım efendim.

0: Bravo.
1: Müthişti.
0: Eline sağlık, ağzınıza sağlık.
1: Karadeniz müziğine doyamıyoruz gerçekten. Sadece Karadeniz'in değil aslında tüm Türkiye'nin bildiği çok değerli bir meslek büyüğümüz. Bir kemençe ustası, sanatçı, söz yazarı, besteci, 40'a yakın albüm sahibi, çok değerli Sait Uçar'ın Ateşle Oynuyorsun
0: Evet.
1: şarkısını seslendirdiniz. Müthişti gerçekten. Sait amca ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bizim için çok değerli, yaklaşık 4 sene önce aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin, çok değerli bir meslek büyüğü.

0: Bizlere çok büyük katkıları, değerleri var. Şöyle ki ortaokul yıllarında beste yapmaya başlıyor kendisi ve ben Sait amca da bu konuda kendimi görüyorum. Ben de ortaokulda ilk beste yapmaya başlamıştım. Sonrasında TRT Müzik'te bir yarışmaya giriyor ve orada dereceye giriyor. Ve o yaşlarda albümünü yapmaya başlıyor. Çok devasa bir yetenek tabii ki. Yani konuşmaya ve değerlendirmek bizim de haddimiz değil. Ama takdir etmekle yetiniyoruz. Sizlerden de birkaç cümle almak isterim. Rahmetle, saygıyla, çok büyük özlemle kendisini anıyorum.
1: Mekanı cennet olsun. Bu kadar bilgileri araştırdığınız için öncelikle seni tebrik ediyorum.
0: Araştırmama gerek yok. Hepimizin de bildiğini düşünüyorum.
1: Yani araştırmışsın yani. Bayağı bayağı derin bilgilere sahipsin. Dediğin gibi Sait Uçar bir müzik adamıydı. Yani müzikle yaşayan, yaşadığı coğrafyayı enstrümanına, bestelerine çok rahatlıkla aktarabilen bir Neşet Ertaş'ın, Neşet hocamızın, bir Kıvırcık Ali'nin Karadeniz versiyonu gibiydi. O yüzden onun için müzik yapmak çok kolaydı yani. Böyle birini Karadeniz coğrafyasında yaşatıp yaşatmak da artık iki tane evladı var onun izinden, onun rüzgarından devam edeceğiz.
0: Evet Bayrak,
1: Evet.
0: sizler de bence çok güzel dalgalandırıyorsunuz. Sait amcanın bir konser videosunu izledim. Tabii ben de dahil buna kendimi kıyaslamam gerekirse bir konsere çıkıyor.
2: Üstün balo.
0: Bir Müslüm Gürses'in öyle bir konserini videodan izlemiştim. İnsanlar yukarı sahneye gidiyor ve yanlarına oturuyor. İşte tabii ki Sait amcanın ekip arkadaşları müdahale etse de kendisi durun deyip orada bir güvenlik devreye sokmak yerine belki bizlerin şu anki durumda yapacağı onlarla beraber sahneye oturup şarkılarını icra etmeye devam ediyor. Sevgili Sait Uçar'ın da değerini yaşarken bildiğimiz için gerek Karadeniz halkı olsun gerek Türk halkı olarak gerçekten çok mutluyum. Tekrar başımız sağ olsun.
1: Yok, teşekkür ediyoruz.
0: Büyük bir özlemle anıyoruz onu. Şimdi dinleyiciden en duygusal geri dönüş sahnede olabilir. İşte çıkartılan güzel şarkılarınız da olabilir. Neydi sevgili Mesutçer?
1: Benim için en duygulu beni izlediklerinde yani Sait Uçar'a çok benziyor. Ya oğlu da işte ama çok büyük bir benzerlik kurdular ve beni inanın onun hatırına belki de onun kadar sevdiler Karadeniz'de. Ya bu beni çok duygulandırıyor. Siz birini severken onun yerine evladını sevmesi ve beni ve taşımaları beni çok duygulandırıyor. Bir de Sait Uçar'ın oğlu benim ismimle almıyorlar beni. Saydın Uşağı geldi diyorlar. Sait Uçar'ın da oğlu geldi diyorlar. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Evet. Çok var yani. Sahnede yorumlarda aşağıdan bağırıyor mesela bir tanesi. Biz babamla sahnedeyken sevgili Sait Uçar Allah Allah bu ömrümü de diyor. Ver abi Sait Uçar çok yaşasın. Evet. Çok var yani.
0: Çok kıymetli gerçekten. Ama sizlere değer verilmesi de yani her ikiniz de şu an sanatçı kanım olarak burada olsanız da her ikiniz de çok yakın arkadaşlarımsınız ve ne zaman gerçekten dara sıkışsam müzikal anlamda her zaman yardımıma koşan iki isimsiniz. Dolayısıyla sizi sevmelerinin sebebi tabii ki Sait amcanın çok büyük bir etkisi vardır ama sizleri de gerek anneniz gerek Sait amca çok da güzel
1: Kötü uşak
0: yetiştirmiş.
1: değiliz ya.
0: 40 tane de albüm yapıldığına göre annenize de buradan bir saygılarımızı
1: Kesinlikle
0: iletiyor
1: buradan
0: olalım.
1: annene selamlar olsun.
2: Selamlar olsun
1: Evet.
2: Anneciğim. Seni seviyoruz.
0: Peki Ömer Bey, beste yaptığınızı biliyoruz. Bunları ne zaman dinleyicilerle buluşturmayı düşünüyorsunuz?
2: Yani şöyle durumu çok böyle açıkça ifade etmek gerekirse ben beste yaptığımı buradan herkese tüm Türkiye'ye Irmak aracıyla birlikte keşfettiğim

0: Az önce zaten söyledim, tekrar söyleyeceğim. Sağ olsun kendisi. Yani ben onun yeteneklerini çok yakından şahit oldum. Onunla birlikte de kendimi geliştirdim diyebilirim. Ne konuda geliştirdim? Beste konusunda ben yani beste yapabildiğim onunla fark ettim. Bu konuda da onda bir teşekkür borçluyum açıkçası.
1: Yani şimdi biz birbirimizi sürekli övüyoruz ama
0: Evet, yok övmek değil, ben bunun
1: gerçekten
0: için
1: ve
0: çalışmak
1: gerçekten
0: zorundaydım.
1: evet, hani ben de kendimi bu şekilde hissediyorum. Hakikaten bazı yaşanmışlıklar var. Onlar çok böyle kelimelerle süslenmeyip tekrar tekrar böyle o cümleleri tekrar ederken buluyorsun. Benim için de gerçekten sana olan saygım, mesleki olarak sevgim, dostane sevgim senin söylediklerinin belki 3-5 katıdır. O zaman diyorum ki, şimdi bu konuda aslında Ömer çok paylaşımcı değildir. Doğru mu Mesut Bey?
0: Güzel, doğru, doğru. Ben de doğru diyorum.
1: Birlikte sözünü yazıp bestelediğimiz bir Karadeniz şarkımız var.
0: Kesinlikle ben çok, yani benim için o bir doz gibidir. Her gün dinlerim yani gerçekten.
1: Henüz de dinleyicilerimizle buluşturmadık. İlk defa sevgili orkestramızla birlikte, sanatçı arkadaşlarımızla birlikte sizlere şöyle güzel bir seda bırakalım istiyoruz.
0: Bana da sürpriz olsun
1: Tabii
0: bugün.
1: Ömer vazgeçmezse.
0: Hadi bakalım.

0: Müthişti gerçekten.
1: Ağzınıza sağlık. Bu nasıl bir eserdi böyle ya?
0: Sonunda Ömer'i ikna ettik. Şükür
1: Ya.
0: dostumları
1: Nihayet,
0: çekti.
1: nihayet. Yani hadi çıkarın bunu. Artık
2: Ben
1: çıkarın.
2: söz
1: Ben
0: yazamıyorum. Yok ya,
1: kendi
0: yazık
1: yazıyor
0: değil.
1: zaten. Ben
2: Ben söz
1: söz yazamıyorum.
0: yazamıyorum.
1: Müziği de yapıyor da.
2: Benim şanslı olduğum taraf, çok
1: Irmağa tanımış olma.
2: ırmağa tanımış olmam ekstrasında şu var. Gerçekten bak, şu anda mesela benim bilip, daha doğrusu çok yanlış cümle kurdum. Türkiye'nin bilmediği bir nokta var. Gerçekten Irmak Aracı şu an harika sözler yazan, harika eserler, harika besteler üreten
1: Çok da başka bir
2: Türkiye'de
1: enerjisi var.
2: ender insanlardan bir tanesi. Ben buna şahit olduğum için çok şanslıyım. İnşallah kendi eserlerini sevenleriyle ve iyi müzik dinlemek isteyenlerle birlikte buluşturur. Ben de bundan en çok keyif alanlardan birisi olacağım.
0: Çünkü en büyük destekçim de sensin. Çok değerli bir sanatçı olduğumda tekrar altını çizmek
2: Çok
0: istiyorum.
2: teşekkür
0: İyi
2: ediyorum.
0: ki varsın. Bizimle bu şarkıyı paylaştığın için canım arkadaşım.
2: Çok
0: Gerçekten
2: teşekkür
0: teşekkür
2: ediyorum.
0: ediyorum
2: Sana ve
0: sana.
2: ekibine, herkese çok teşekkür ediyorum. Harikasınız.
0: Evet, sahnede söylemekten en keyif aldığın eser hangisi?
1: Yani çok var.
0: Ama bir
1: Bir
0: tane mi?
1: tanesi diyorsun.
0: İyidir ya.
1: Benim ilacım yayla var. Babamın yine çok güzel bir eseri. Ölçüsü böyle bizim oranın Karadeniz'in uzun havası gibi ama çok anlamlı sözleri var. Yaylayı özlemini anlatıyor. Çok da güzel bir şekilde anlatıyor. O var.
0: Peki duyar mıyız onu?
2: Duyalım,
0: Şöyle
2: duyalım.
0: kulak herkes biliyordur ama bilmeyenler için de.

0: Ağzına sağlık.
1: Arkadaşlarımızın da ellerine sağlık. Vallahi bizi mest ettiler bu akşam.
2: Gerçekten uygulandık. Sözleri böyle çok başka diyarlara gösteriyor insan.
1: Yaylalara çıkarıyor bizi değil mi? Evet.
2: Peki siz gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Böyle yaylalara çıkıp orada bir rahatlar mısınız? Orada olmak size iyi gelir mi?
0: Aslında ben Irmak Arıcı'yı merak ediyorum. Yaylalara çıksa ne olur diye.
3: Yaylaya götürelim ya.
2: Yerinde çıkmadık mı?
0: Çıktık ayrı ama burada da sormak istedim gerçekten. Yani bu arada çok yani doğaya uygun hareketler yaptı, ondan yana sıkıntı yok
1: Doğayı
0: ama
1: çok seviyor, evet.
0: yani şimdi bizim orada gördüğümüz işim biraz iyiydi. Ama gerçekten böyle ne bileyim bir Zigana'da, bir Sista, bir Kadırga vesaire. Asıl seni oralarda merak ediyoruz. Sen bize soruyorsun ama biz aslında seni merak ediyoruz. Daha doğrusu Karadeniz seni merak ediyor.
2: Çok mutlu olurum. Zaten Karadeniz türkülerini söylemeyi, Karadeniz'de olmayı, yağmur çok fazla, yani yağmurlu havayı sevmeme rağmen çok çok seviyorum.
1: Kuşak beşte mal giydiriz ya, yaylada bırakacağız ama
0: Kesinlikle,
1: iki akşam
0: kesinlikle.
1: soğukta bir uyusunlar.
2: Bizim YouTube'da yaptığımız karavan günlüklerinde Karadeniz'in işte bazı kıymetli illerini gezdik. Ve orada sağ olsun gerçekten Eki Ömer vardı. Çok fazla hani repertuar hakimiyetimiz olmadığı için de çok doğru şarkıları, çok doğru illerle bağdaştırarak böyle güzel bir şey yaptık. Fakat orada da ve sonrasında da o müziklerin birçok aşamasında Mesut abi'den de fikirler aldık. Çok da yardım dokundu.
0: O başlangıçtı. O başlangıçtı. Daha niceleri var. Yani biz seni oralarda görmek istiyoruz gerçekten. Buna yani tüm kalbinle inan. Yani oralarda ayrıca senden de Karadeniz müziklerini dinlemek insanlar çok istiyor.
1: Evet
0: Ben buna
1: abi.
0: şahidim.
2: Tam
0: Keza
2: onu
0: abim
2: diyecektim.
0: şahit.
2: Hazır burada kemençenizle Sayın Mesut Şar bize eşlik ederken biz de bir diz dize yapsak da ben de
1: Tabii
2: Birleşik
1: ki, tabii ki
2: Karadeniz
1: efendim.
2: türküsü okusam.

0: kötülerini çok seviyorum gerçekten.
1: Yakışıyor sana. Çok yakışıyor.
0: Teşekkürler. Evet. Sahnede kardeş olarak birlikte olmanın avantajları ve dezavantajları neler?
2: Ben bu konuya, bu
1: Ben
2: soruya cevap
1: başlayayım
2: vereyim. Hayır.
1: hemen.
2: Bir kere şöyle söyleyeyim. Abim tabii büyüklüğünün verdiği avantajla birlikte.
1: Suistimal etti bütün.
2: Yok, ayrıca yok, tüm açık yüreklilikle de söyleyebilirim. Yani senin orkestranda olan birçok kişiyi de kaydetmiş birisi olarak yani bizden tabii çok daha öndeydi ve bize yol göstericiydi. Yani benim için bir babamdır, iki
1: Estağfurullah.
2: abimdir, öyle söyleyeyim.
1: Doğru söylüyorum.
2: Yani gerçekten öyle. Tabii sayabilirim, çok değerli insanlar var hayatımda. Ama yani o konuda bizden daha öndedir.
1: Soruya cevap verir misin kardeşiniz?
2: Soru neydi ya?
0: O zaman sevgilimiz Tuşar'la aynı sahnede olmak senin için çok gurur verecekmiş
1: Evet.
0: oluyor ve hiçbir dezavantaj olmamış oluyor.
2: Kesinlikle.
0: Program bittiğinde biz bunu konuşup tartışırız.
2: Kesinlikle. Yani gerçekten dediğim gibi bize yol gösterici olduğu için benim için bir avantajdı her zaman. Yani o avantaj da bana bir rahatlık sağladı, bir konfor sağladı. Ben de istediğim gibi istediğim şeyleri yaptım. Gerçekten sahne önünde olmak veya sahne arkasında, önünde hiç fark etmez. Bizim için çok önemliydi ve biz hep her zaman en iyisini yapmaya çalıştık. Yani Karadeniz müziğine de inanıyorum ki kendi açımdan ve ailem açısından çok güzel şeyler bıraktık. O yüzden onlarla olmak, babamla, abimle olmak benim için her zaman bir gururdu ve onlar gibi müzisyenlerle birlikte çalmak benim için her zaman gururdu. Yani hepsine şu an teşekkür edebilirim yani.
0: Sevgilimiz Tuşer, bu cevaptan daha güzel bir cevap gelir
1: Çok güzel
0: mi?
1: cevap verdi kardeşim. Teşekkür
2: Rica
1: ederim.
2: ederim. Ne demek efendim?
1: Ben şimdi başka bir cevap vereceğim. Babamla beraber çalışırken Sait Uçar'la birlikte bize hiçbir zaman şey demezdi. İşte çok güzel çaldın. Orhun bu sahnemiz harikaydı. Ya şu işte şarkıyı şöyle bir hareket yaptın. Çok ezgi çok güzel geldi falan. Hiç bizi bir kere motive etmedi böyle. Ben de kardeşim olduğu için Ömer diyordum. Ama yanımızda başka bir müzisyen olduğunda ona diyordu. Yani yedim bağlamayı. İşte Aylin Avşar diyordu. Ama
0: Kendi çocukları
1: ben de Ömer diyordum.
0: karşılamayacağım böyle
1: Evet, ben de
0: şeyleri.
1: Ömer'e diyordum ki bak senin yüzünden bizi hiç daha motive etmiyoruz.
2: Ya ben ilk
1: Çalamıyorsun
2: aranjörlük yapmaya başladığımda ilk şarkımı yaptım. Tarkan'ın aranjesini açtı. Sonra benimkini açtı. Seninki diyor niye böyle gelmiyor? Ya dedim abicim nasıl gelebilsin? Ben daha ilk işimi yaptım. Sen beni Tarkan'ın aranjesiyle birlikte kıyaslıyorsun
1: ama
2: vesaire
1: çıtayı
2: falan.
1: yukarı koymak gerekmiyor mu arkadaşlar? Hedef.
0: Kesinlikle öyle. Sonrasında yaptığın
1: Tabii
0: aranjeler,
1: sonra
0: sonrasında yaptığın
1: çok yetenekli
0: esmerleriyle
1: tabii ki tabii.
2: ya
1: Sonradan
2: sonradan anladık
1: anladık
2: tabii
1: tabii gerçekleri.
2: gerçektir de.
0: Olsun, geç olsun, geç olmasın. Altın her zaman altındır.
1: Kesinlikle kesinlikle kardeşim.
2: Peki, teşekkür ederim.
0: Yine bir şarkı isteyeceğim.
1: Hareketli bir şeyler
0: Yani
1: çalalım.
0: sohbetinize doyum olmuyor ama böyle iki güzel Karadeniz'den iki yüzde sanatçı dostum bulmuşken böyle sürekli şarkılar dinlemek istiyorum.
1: Çok teşekkürler. Biz de sürekli söylemek istiyoruz senin yanında, senin enerjin
0: Teşekkür
1: gibi.
0: ederim.
1: Bir madır mudur yapalım ha?

0: Evet hocam.
1: Bu ne güzel bir enerjiydi ya. Karadeniz'in tanının enerjisini de bize yansıttınız.
0: Sayende. Bizi ağırladığın için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Hepimize enerji verdiniz. Sizi çok seviyorum. Müzik yolculuğumda her zaman yanımda ve arkamda durduğunuz için kendimi çok şanslı
0: Durmaya
1: hissediyorum.
0: da devam edeceğiz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sizlerden de cümle almak isterim.
2: Yani sadece biz değil, tüm Karadeniz seni çok seviyor.
1: Sağ
2: Tüm
1: olsunlar.
2: Karadeniz seni
1: Sevgiler,
2: çok
1: saygılar gönderelim.
2: şarkılarını beğeniyor ve arkanda gerçekten yaptığın bütün işleri çok sevip herkes dinliyor ve söylüyor. Bu konuda biz çok şanslıyız seninle birlikte olduğumuz için. Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya konuk olmaktan çok onur ve mutluluk, gurur duyuyorum. Başarılarının devamını diliyoruz. Biz
1: Hep
2: senin
1: birlikte.
2: başarılarına yakınen
1: Şahit oluyorsun
2: şahit
1: tabii ki
2: olsak
1: de.
2: da, evet, herkes de
1: Stüdyodaki her halime
2: kesinlikle,
1: yakın enerji
2: kesinlikle,
1: şahit olduğun için.
2: kesinlikle herkese selamlar, saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
0: Öncelikle konuğun olduğum için seninle müzik ortamında her yerde çok mutluyum. Seninle birlikte olmaktan çok keyif aldık. Çok teşekkür ederim. Ekranları başındaki izleyicilerimize, seyircilerimize de sevgiler, selamlar. Memleketime de kocaman buradan sevgiler yolluyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür
0: Çok keyif
1: ediyorum.
0: aldım.
1: Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Sizleri çok seviyorum. Başta Karadeniz olmak üzere ülkemizden bizi izleyen her nereden olursa olsun herkese çok sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Bugün yine müzik konuştu. Benim için çok değerli, çok kıymetli bir programdı. TRT Müzik ekranlarındaydık. Her birinizi çok seviyorum. Hepinizin gönlünden öpüyorum. Bir dahaki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.

0: Ağzına sağlık Aman abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Harika oldu. Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zeybek oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet.

0: TRT Müzik ekranlarındaki kıymetli izleyenlerimiz, hepinize gönülden sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle bir yolculuğa çıkacağız. Bulunduğunuz yerden alıp sizleri Türkmeneli'ne, Karadeniz'e, Anadolu'nun diğer köylerine götürmeye niyetliyiz.
1: Köprümüzü çökertmeyle başlattık. Bodrum'a gittik, Bodrum'dan kurduk köprümüzü ve buradan Türkmeneli'ye gideceğiz. Ondan sonra Karadeniz'e gideceğiz ve bir sürü bölge dolaşacağız. Ve bir saat boyunca sizinle olacağız efendim. Bizden ayrılmayın. Köprümüz başlıyor efendim.

0: Özlem Üngör, ne güzel böyle gönülden geldi, içerden geldi böyle, yürekten yürekten.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çalan tüm arkadaşlarım emeklerine, yüreklerine sağlık. Ben de çok keyif alarak söyledim. Bir Çamlı Hemşin türküsüydü, Sinan Akçal'a ait. Selam olsun buradan ustamıza, ozanımıza. Kerkük'e gideceğiz.
0: Evet, Kerkük'ten yola çıkak diyeceğiz.
1: Ama piyano başında.
0: Piyano başında değişik bir şey olacak. Yani bu türkü için en azından. Şimdi bu türküyü sevgili şefimle, Turgay Coşkun'la birlikte ve tüm saz arkadaşlarımla birlikte çok yerde seslendirdik. Ama hep böyle ince sazlarla, halk müziği sazıyla seslendirdik. Ama piyano başında ilk defa seslendireceğiz. Bakalım nasıl olacak.
1: Çok daha sade ve duygulu olacaktır. Evet. Keyifle dinliyoruz.
0: Peşinden sen ne söyleyeceksin bize ya da sevgili seyircilerimize?
1: Iğdır'ın al alması diyeceğim.
0: Şu Iğdır, Azerbaycan'da da Guban alması denir. Yani
1: evet,
0: varyant şeklinde değil mi Hasan Hocam? Kerkük'te de Kerkük'ün alması derler, al alması derler mesela. Aynı türkü yani ezgi olarak aynı.
1: Evet.
0: Azerbaycan'da da söyleniyor, Iğdır'da da söyleniyor, işte Kerkük'te de söyleniyor. İşte bu da tek millet olduğumuzun kanıtıdır.
1: Kanıtıdır.
0: Aynı kültür olduğumuzun da kanıtıdır.
1: Evet.
0: Evet, piyano başına geçiyorum o zaman.

0: Efendim, bu haftalık bize ayrılan sürenin sonuna geldik ve köprümüzü enerjik bir türküyle başladık ve güzel hareketli türkülerle devam ettik ve hareketli bir türküyle bitiriyoruz efendim.
1: Gurbet kokan, hasret kokan, özlem kokan türkülerle ağırladık sizleri efendim. Bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte biz yine buradayız. Hoşça kalın, esen kalın efendim.
0: Hoşça kalın efendim.

0: çoktur hey dost.
1: Ben Jale Çimen, 14 yaşındayım. Aslen buralıyım ve şimdi de Ovacık'tayım. Her dildeki şarkıyı söylüyorum. Türkçe, Kürtçe, Zazaca, her dildeki şarkıları seviyorum. Ailemde annem babam beni destekliyor. Ovacık çok güzel bir yer. Yazın tadını burada çok güzel çıkartabiliyoruz. Keman, piyano ve ukulele çalıyorum. Kemanda kendimi ilerletmek istiyorum.
2: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: Çok genç, çok başarılı, çok iyi bir ses ama ben şöyle anons edeceğim. Hani böyle çok uzun dönemdir dillere pelesenk olmuş bir söz vardır ya. Romantik müziğin prensi, genç kızların sevgilisi Çağan Şengül, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Koşarak kaçtım hep kendimmişim meğer. İncinmez sandım her yanımda.
2: Daha bilmediğiniz isimleri de çok severim. Çok dinlediğim
0: var. Nereden biliyorsun? Belki biliyoruz.
2: Söyleyeyim mi?
0: Söyle, ben de itiraf.
2: Bilmiyorum. Suzan Hacıgarip var.
0: Bilmiyorum.
2: Evet.
0: Bak dürüst de bir insanım.
1: Sevmek buysa bir yaprağım nehirdeki.
3: Melike ile Müziğin Ritmi bugün TRT Müzik'te.

Meriç'te bitmez sınırım. Karasu'dan öteyim. İskeçe, Rodop, Gümülcine, bütün Balkan'ı koy içine. Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için kardeşlerimizin, soydaşlarımızın yanında Batı Trakya'da İskeçe ve Gümülcine'de olacağız. Hepinize Batı Trakya'dan merhaba.

0: Yunanistan'ın Gümülcine şehrine bağlı doğal güzellikleriyle tanınan muhteşem bir kasabadayız. Fanari kasabasında müziğimizi, sanatımızı, kültürümüzü yaptığı çalışmalarla yaşatan Galip abi ve değerli üstadlarla birlikte birbirinden güzel şarkıları sizler için seslendireceğiz. Şimdi Galip abiyle biraz konuşmak istiyorum. Neler yapıyorsunuz?
1: Vallahi benim bu müzik işine girişim 60 küsur seneyi buluyor. Çocukluğumdan beri müzikle uğraşan abilerimin, birkaç abimin peşinden koşuyordum. Onlar nerede çalışma yapsalar ben de hemen girip onların yanına oturuyordum. O zamandan itibaren bu müzik hayatım başladı. Türk Sanat Müziği Dostları adı altında bir dernek kurduk.
0: Evet.
1: Bu derneği kurduktan sonra da daha da ivme kazandı çalışmalarımız. Şu anda neredeyse 40 kişiyi buluyor koromuz.
0: Maşallah. Çok önemli bir şey yapıyorsunuz. Kültürümüzü, sanatımızı farklı ülkelerde yaşıyor. Gençlerimize aktarıyorsunuz. Onlar da kendi kültürü ve sanatıyla büyüyorlar. Bu çok değerli bir şey Galip abi. Uygun görürseniz hangi eseri seslendirsin acaba Batuhan Bey?
1: Bütün eserleri güzel seslendiriyor ama Bir Fırtına Tuttu Bizi şarkısını çok, güzel çok bir, içinden çok türkü, çok söylüyor güzel bir şarkı, böyle. Evet.
0: Peki Batuhan Bey'le devam ediyoruz.

0: Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Çok güzel okudunuz. Üstadım, bu kadar güzel enstrüman çalan, sanat icra eden dostları hazır bulmuşken bir eser de ben okusam.
1: Çok mutlu oluruz.
0: Evet. Müsaadenizle ben de bir kahveyi kavurmak istiyorum.
2: Evet.
0: Peki.

0: Orhan kardeşim, gerçekten sesiniz çok güzeldi.
1: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim.
0: Hareketli bir parça seçtiniz.
1: Evet.
0: Trakya'ya uygun oldu.
1: Evet.
0: Sizi de şeref üyesi olarak Türk Sanat Müziği Dostları Derneği'ne üye yapıyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi sırada okuması gerçekten zor ama bir o kadar da güzel bir eser var. Mümin Bey'den Ali Şim'in Kaşlarını dinlesek nasıl olur?
0: Çok iyi söyler, çok çok seviniriz, hep dinleriz.
1: Peki, buyurunuz.

0: Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Buralara kadar gelip burada bize de vakit ayırdığınız için biz de çok mutluyuz.
0: İnşallah çalışmalarınızda da büyük başarılar diliyoruz. Yine güzel bir günde Türkistan'dan Rumeli'ye programımızda buluşmak üzere. Hepinize selamlar, sevgiler.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz. İşte o yapımlardan biri. Merhaba Gece. İçeriğinde yerli ve yabancı pop müziğe ağırlık verilen programın sunucuları ise Çiğdem Tunç ve Arzu Erdal.

Merhaba Gece dönemin popüler şarkılarını ve müziğin sevilen isimlerini ekrana taşımış. Ayda bir yayınlanan programda mevsimler değişiyor, konuklar değişiyor, seslendirilen şarkılar değişiyor ama Grup Evrim hep orada. Programın bu daimi grubu bazen romantik, bazen hareketli eserler icra ediyor. Kimi zaman konuklara eşlik ediyor grup üyeleri, kimi zaman da sohbetlere.

0: merhaba.
1: Geceye ve sizlere merhaba.
0: Evet, merhaba Gecede. Bu ay sizleri müziğin yanı sıra doğal güzelliklerle de baş başa bırakmak istedik.
1: Ve hemen kameralarımızı alıp İstanbul'un en güzel beldelerinden biri olan Yalova Termal'e geldik.
0: İlk parçamızda programımızın sürekli orkestrası grubu Evrim sizler için seslendirmişti.
1: Hemen ardından Kayahan
0: "Nar Talem" dedi.

0: Bir geçen yazın sonrası, sonbahar sancısı, nar tanem.
1: Kayahan yorumcu, söz yazarı ve besteci. 2015'te aramızdan ayrılan sanatçının hayatı hep müzik. Baştan sona, sondan başa. Sesi de şarkıları da zamansızdır Kayahan'ın. Sesi de şarkıları da hep gönüllerde, belleklerde. Nar Tanem'se 1981'de çıkardığı ilk uzun çalarında yer alan şarkılardan.
0: Daha uzuyor nar tanem. Dışarıda sonbahar, gönlümde sonbahar. Göçüyor kuşlar, göçüyor kuşlar. Yanar ateşler dağlarda nar tanem ve senin sevgin gönlümde.
1: Kayahan Nilüfer'e verdiği şarkılarla tanınır oldu ilkin. Nilüfer'in seslendirdiği Geceler, Kar Taneleri, Esmer Günler gibi Kayahan şarkıları hala dinleniyor, söyleniyor. İsimlerinin hep yan yana anılması bu müzik ortaklığından işte.
0: Bir geçen yazın sonrası, sonbahar sancısı nar tanem.

Nilüfer uzun yıllardır Türk pop müziğinin önde gelen seslerinden, yorumcularından. İlk plağını 1972'de çıkarsa da şöhreti 1973 yapımı Dünya Dönüyor adlı plağıyla yakalamış. Kayağın şarkılarını seslendirdiği ilk kasetse Nilüfer 84 adını taşıyor. Erkekler Ağlamaz, Nilüfer'in sözü ve müziği kendine ait ilk şarkısı. Sanatçının 1985'te çıkan Bir Selam Yeter adlı albümünde yer alan şarkı, Türk pop müziğinin klasikleri arasında.

Bahardan uzak. Nilüfer ve Kayahan birbirinin müzik kariyerinde epeyce etkin olmuş iki isim. Onları bir arada görmekse ayrı bir mutluluk. Merhaba Gece izleyicilerini mutlu etmek için ne gerekiyorsa yapmış efendim. İşte Nilüfer ve Kayahan, ikisi de Merhaba Gece'de aynı sahnede.

0: Olmalı, olacak, istiyorum.
1: Dediniz ve bu güzel parçayı bizler için hazırlayıp Merhaba Gece'de seyircilerimize sundunuz. Çok teşekkürler
2: biz
1: size.
2: Teşekkür ederiz.
3: Bir şey sormak istiyorum. Bu güzel beraberliği ne zamandır devam ettiriyorsunuz? Devam ettirmeyi düşünüyor musunuz?
0: Ben cevap vereyim.
2: Tabii Kaya.
0: Ben Nilüfer'i 4'te 5 sene önce gördüm. Düşünceliydi, düşünüyordu. Benimle şarkı söyler misin dedim. Yine düşüneyim dedi. Düşündü ve benimle şarkı söylemeye karar verdi. O zamanlar 2 şarkı yapmıştık. İşte bir tanesi bu seslendirdiğimiz. Sonra ben şarkılar yazdım. Nilüfer söyledi. İşin yalnız şu anda biraz şeyi var.
1: Nilüfer
0: yeni sözle müzik yazmaya başladı.
3: Çok güzel.
0: Bilmiyorum, belki işime son verebilir.
2: Hayır, bundan sonra devam edeceğim. Tabii çünkü Kaya'nın şarkılarını ben özellikle büyük bir zevkle söylüyorum.
1: Biz de Merhaba Gece'de her zaman için bu şarkılara yer vermekten mutluluk duyacağız.
4: Burhan Çaçan mı? İyi de Merhaba Gece pop müzik programı değil miydi? Şimdi niye köye gittik? Burhan Çaçan niye folklor ekibinden kaçmış gibi giyinmiş ki? Programlarımı karıştırdık acaba? Neyse, biz türküyü dinleyelim, birazdan anlarız durumu. Gülen de yar gülen de, aklımı baştan aldı yar
5: yüzüme gülen de. Burhan Çaçan'ı dinlediniz. Adamın biri...
3: Her aşktan bir şarkı kaldı dudağımda.
5: Hayrola arkadaşlar?
6: Kamil Sönmez. Kamil Bey, ne yapıyorsunuz burada? Merhaba Gece'de Kamil Sönmez bir türküyle katılıyor.
3: Ne oluyor?
6: Müjdeyi verelim mi? Arsun, tanıştırayım, Arsun Erdal.
3: Merhaba, Kamil hoş geldin. Sönmez.
5: Tamam, ben sizi çok iyi tanıyorum da.

0: Yani merhaba geceyle benim ne ilgim var?
1: Kamil
0: Evet,
1: Bey, merhaba
0: gerçekten.
1: gece çekimleri yapıyoruz ya, hani biz burada, ben, Arsun falan.
0: Nerede
1: yani
0: yapıyorsunuz?
1: burada yapıyoruz. Siz çok güzel zayıfladınız herhalde, yorgun
2: Çok
1: düştünüz,
2: şıksınız, çok şıksınız,
1: karıştırıyorsunuz.
2: çok
1: Merhaba
2: güzel.
1: gecenin çekimleri burada da.
0: Aynı
1: Evet.
0: şeyleri ben size söyleyebilir miyim Çiğdem Hanım? İyi
1: Estağfurullah.
0: misiniz?
1: İyi. Kamil Bey, rica ederim. Yani burada biz merhaba gecenin çekimlerini yapmak için uğraşıp
0: Peki
1: duruyoruz.
0: fazla uzatmayalım.
1: Evet.
0: İsterseniz şöyle bir arkanıza bakar mısınız?
1: Aa.
0: Köy dekoru, Turhoy Halk Oyunları Topluluğu, Hale Gür hanımefendi, Burhan Çaçan beyefendi ve Merhaba Gece.
1: Ne yani Kamil Bey? Yani bir tek sunum yaptırmayacak mısınız? Merhaba sizde, bizde, merhaba size,
0: Anladım. Merhaba
1: bizden
0: Gece'ye
1: oldu gece. Ha,
0: sunuş
1: evet.
0: yapmak
1: Bir tek
0: istiyorsunuz.
1: sunumumuz
2: Evet,
1: kalmıştı,
2: lütfen.
1: lütfen.
0: Buyurun.
1: Pekala, Zerrin Özer söylüyor.
0: Sizinle başım dertte.

Zerrin Özer'le Merhaba Gece'nin özüne dönüyor ve pop müzikli dakikalarımızı sürdürüyoruz. Şarkıyı biliyorsunuz, pek çok yorumcunun seslendirdiği bir Selami Şahin eseri. Zerrin Özer'in 1985'te çıkardığı Kırmızı adlı albümündeki şarkılardan. Hiç eskimeyecek bir şarkı, hiç eskimeyecek bir sesle buluşmuş. Ne güzel.

Yonca Evcimik. Ne kadar da gençmiş diyeceğiz ama hala öyle. Ne kadar da enerjikmiş diyeceğiz ama enerjisi de hala yerli yerinde. Aynıymış desek o da olmayacak çünkü bu görüntülerde neredeyse çocuk. Biraz izleyelim bakalım.

Yonca Evcimik 1985'in sevilen şarkılarından I Can Lose My Heart Tonight'ı seslendiriyor. Tabii koreografisi kendine ait bu güzel dans eşliğinde. Ne de olsa profesyonel bir dansçı. Konservatuvarda bale eğitimi alan Yonca Evcimik, 1978-90 yılları arasında müzikallerde dansçı ve şarkıcı olarak yer almış, tiyatrolarda oynamış. Çoğumuz onu 90'ların başında çıkardığı ilk albümü Abone ile tanıdık. Meğer albümden önce sıkı bir sahne deneyimi olmuş. Yani öyle hop diye şöhret olunmuyor gençler. Öncesi hep emek, hep çalışma. Eğitim de şart.

Semih Ayankı'yı Seninle Bir Dakika diye başlayan o duygusal şarkıyla tanıdı tüm Türkiye. 1975 Eurovision şarkı yarışmasında bu şarkıyla temsil etmişti Türkiye'yi. Aynı yıl yayımlanan Plan'ın bir yüzünde Seninle Bir Dakika, diğer yüzünde de Mutlu Olmak İstiyorsan adlı bu aranje yer alıyordu.